ta. Ok, y de festejo. Un. Palma. Tucutum, tacata, tacata, tucutum, tacata, tacata, tucutum.